zalamdı pakı. Hinderim glitze. Blau bildchen me. Gelizin o. O bescheidenheit.